0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, denitarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Xi Jinping söz söyledi. Xi Jinping mınalardı görsetti. Özünüz Jungo Serbiya dostluğuna uzun mezgil küs salıp, iki mamlekit baylanışının önü gözün zor küçmenen törtmök dödünüz. Jungo Serbiya jalpetke stratiyalık önüktöştük baylanışının dilgeri koruğuçsuz jana bekem koruğuçsuz. Jungo'nun özüktü talamına katıştı jana gönül bölgün olup tuğma selerde, özünüz baştan akırı Jungo'u en bekem, en anık koldo görsetip, kalın Jungo yelinin urmatına ee boldunuz. Usurda Jungo Serbiya iki mamlekettin sayesi de özra şenüsü uyul taştay bekem. Naqtılı kızmataşı tavılgaları kişini jalt karatat. Urpaqtan urpaqa ulangan dostuk el gönülden tereng orun alıp, bir-birine ulangan dostuk kızmataştık tipik türlerin çoğu bardıqa geldirdi. Çındık mınalardır asladı. Jungo Serbiya iki mamlekit özara koldoo körsötüşüp, önü günü çoğu josporlop, kızmataşı ortak jeñişke jetip, bir-birin koldoop, iki mamlekit eline çınıgı bak jaratıp, mamlekit menen mamlekittin karım-kattoo ülgüsün turguzup, el aralık koomgo örnek aluuga arzıgan ülgü kamdadı. Xi Jinping mındai bişiktadı. Dostuk medalı Junhuay Respublikasının sırtka karatılgan en joğuru ardak medalı. Bul medal Zungtung Uçiş'ten Jungo Serbiya dostuğuna koşkun salımın joğur darjada turuktandırı bile kalbay. Eki mamlekit elinin jañı doordoku Jungo Serbiya tağdırdaş ortak tulku kuruluşuna bolgon, çın ıklastuu ümiti jüktölgön. Jungo Serbiya dostuğu kataan sınaktardı başınan ötkörüp, usurdakı el aralık boroon çapkındu termelüüdü an sayın kımbat baalolulugun körsötüüdü. Jungo Serbiya eli öz aldınça öz bilgilikke bekem umtulup, ulut oorağın bekem korgop, el aranın kalıs adilettülügün bekem korgop, özdörünün önügüp güldönü yolunda toxtoosuz jañı jeñişterdi sözsüz kolgo keltiret. Artınan partiya jana mamlekit emgek körsötüü ardağın daŋtap siylöö kızmat komitetinin orun basar muduru, tışkı iştir ministri Wang Yi, Junhuay Respublikası töregasının medal ıygaruu buyruğun okudu. Urmat karoolu dostuk medalın korgop maydanga girdi.

0: Avrupa'daki Ebola illetinde Kongo, Kinshasa, göz yumgan gümündü nokastan 220 kişinin malımdağın. Mından başka anıktalgan 110 nokas içinde onu göz yumgan. Uganda anıktalgan nokastan 7'ini göz yumgandan 1'di malımdadı. Dünyalık Salamat Sakta Uyumu Oşol günü tengtaylaşu hareketin çukul gengirtip jatkanını aittı. Bugünkü canlıktarımız sonuna çıktı. Görgönünüzde örgü rahmat.
1: Tağı da köp jaŋlıktardı görmeyi bolsoŋuzdar, stansiyabız maalımat urunuşu terminalına köŋül buruŋuzdar. Köptögün görmelerdi stansiyabız terminalından tüşürüp alıŋızdar.
0: Salamat oluŋuzdar.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Eki mamlekет başçıları çınıklastığı kol alıştı. Büt maydanda uzakka çeyin kol çavuları canırdı. Asker orkestr Serbiya Respublikası'nın mamlekettirin atkardı.

Bu dalil kan mamikan, Mehmet Zakir, Asambek Turdu, Du Çinri, Can Golyan, Alpsbay Rakım, Mehmet Yasin, Çöcüp, Japar Abibullah, Tilevaldı Abdurraşit, Çiyancı, Nicat Sultan, İnam Nesirdin, Van Yongming, Gülşat Abdülkadir, Manen Zeynel, Baday, Örgül Japar, Mutallip Kasım, Don Xinguang, Li Xuejun, Zhao Qing, So Yue, Tohtu Yakup, Diyar Kumaş, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Gopur Abdullah, Jiang Guiting, Jiang Yuzhong, Pasha Yishan, Wu Dongfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmet Can Ahmet, Liu Yaohua, Kızaycan Seyli Koca, Kali, Mehmet Hasan Toktağlı, Ayup Deyip, Mauken Seyit Gamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhejie, Liu Zheyong, Rizvan Abay, Kadırkan Mirazkan, Li Xianlin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Juret Emin, Mutallib Obul, Menglik Seyit, Ma Xiongcheng, Mao Seyit Gamza, Liu Jianxin, Wang Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, İlham Sabır, Kong Xinglong, Nurum İsmailkan, Li Shuzhuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Mehmetmin Abdurrahim, Hua Shi, Jia Xiaoheng, Wang Chongjiu, Lü Gang, Wang Jiliang, Song Jianye, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niyaz, Guo Yonghui, Shao Feng, Zhao Xinmin, Lu Xuping, Zhong Bo, Kurban Roze, Roze İsmail, Bahargül Semet, Mehmet Yusuf, Kasım Mahmut, Nişan İbrahim, Chen Jinchi, Zhao Xianhua, Yan Fengxin, Yang Zhaoji, Puo Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Kurmaş Sercan, Yan Guosan, Jana Xinjiang Asker Rayonundaki bir bölük kart joldoştoru, Jana bir bölük göz jumgan kart joldoştordun jubaylara. Üyü bilöğüsündökler katarlılar menen görüşüp, al suratı ce baylanıştu tarmaklardan cevaplılardan tavıştap görüşüp, al surat, alardan bayramlık çınıklastu al surada, jana jakşı tileklerin bildirdi. Al sıra barışında Çin Şocan, Erkin Tonyaz Katarlılar kart yoldaşlarının den solu avala jana turmuş avalına jakından gömürüp suraştırdı. Bayılkı Şincan'dan arkayısı kızmat avalan tanıştırıp, göpçülüktün sonuç fikirleri noktu. Çin Şocan, Erkin Tonyaz mınday dedi. Bayıl, Cumhur Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıldığı, 15. 5 yıllık Jospo Ordu'nun baştalı ucuyla, Joldo Xi Jinping'de zoklıgan partiye borbordu komitetin güçlü yetekçiliğinde, Abdurrahman Rayonduk Parti Komcana Hükümet, Partiye 20. Gezek Tüy Borbordu Komiteti 4. Jalpı Jeyin Rokun Jalpı Betke Yüzyıl Cüzöleştürüp, Başşuji Xi Jinping'in Şincan Hızmatı Jönündeki Zarıl Bayandarı. Zarıl, Jolcu bu tasdıklardan Rokun Teren Yürünü Yüzyıl Cüzöleştürüp, Can Önügü Tüşünügü Jana Can Doğur Partiyanı Şincan'da Başkarı Jalpı Akının Toluk, Töp Jalpı Betke Yüzyıl Qoom turuktuuluk jana uzakı beýpil başgaruw gyzmat baş nişanyn bekem garmap, Joňhoglu toortukluk tanymyn bekem uýutuw negizgeleniýesini bekem mer çykdy. Partiýa Borbordy Komiteti Şinjaňy ýygyrgan 5 ýoň strategiýal orun belgilenýär bekdip, Önügü menen goopsuzlukty birem çöp ilan dodu bekem turup, Abdurrahman rayonunun 15. 5 yıllık josporun elimi tüzüp çolgo koyup, baştan boyu goom turuktuulukun gorugunu başga orunga koyup, Joňhoglu toortukluk guruluşun tyngylykty ujylyşdatdy. El turmuşuna jakın bolup jogory sapatda öýünügünü türtmek ötüp, Tüştük Şinjaň şahmat gözüň güçöp çyraltyp, Beň Tuwa menen jergiliktiň joğuruluşy öýünügüsini başymdatyp, partiýany jalyp etki gatagyň başgaryny tübelik bekem turup jylyşdatyp. 15. 5 ýyllyk jospordun jakşy başlanyşy, jakşy arys taşdoosun güç sala türtmek ötüdi. Qaryp joldaşlardan siyasi artıkçılık, tecrübe artıkçılığa, bet bedeli artıkçılığın görsetip içtikdü ayla taap güç çıkarıp, bağlı fikirlerin göpte ortaya koyup, bizden hizmetlerde ansayın jakşı işte özgü jardan berip, sosyalistik zamandaşkan Şinjan gurunun toktosuz jana ilgi erli, jana bereketlerge kol jetkürüsün türtmekte özün ümit kılavuz.
Қарып жолдаштары Абдырам райондық партком жана өкіметтің көөн бұрып қамқордық кылуусуна рахматын айтты.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Etke ilgeri sürüp, kıştak kadrları şımalana iştep, ar bir armımızda göpçülüktün kreşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Genri getken dar kattala, altın toprak jaŋı doordoku jaŋıça dıykandardın kerimetine çakıldırat.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörölgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.